0: kadarını ben de beklemiyordum bundan ya. Nesin
1: herif. Nur Mudar'a gidiyor. Nur Mudar'a gidiyor.